Ağlayar yine budan. Sürdat yer yine soyit. Koyun ve düğün dağrım. Lağız iki yıl ödüme deyem. Yine batmış tanı ağrım ağam. Muzika mängi basada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.